0: bonus eksileyim.
1: Go ahead.
0: ABD 40 McGrady, Tennessee, Baker Tom Henry, 4347.
1: I'm happy.